Çocukluğumun geçtiği o eski mahallede aşı boyalı ahşap eski bir evde otururlardı. Sakız hanımla Mahmur Bey. Bembeyaz tenli, bembeyaz saçlıydı Sakız hanım. Zaten onun için Sakız hanım derdi kendisine. Pamuk gibi elleriyle kemençe çalardı. Eşi Mahmur Bey önce biraz nazlanır, sonra o da kanunu ile eşlik ederdi Sakız hanıma. Beraber meşk ederlerdi.

2 yıl kadar oluyor. Önce kanun sustu o eski evde. Birkaç ay sonra da kemençe. Ve aşı boyalı ahşap evin perdeleri bir daha açılmamak üzere kapandı. Evin satılacağı söylentileri başlayınca gittim. İçeri girdiğimde eski bir koltuğun üzerinde boynu bükük bir kanun ve kanunun göğsüne yaslanmış mahzun kemençeyi gördüm. Bizi rahatsız etmeyin der gibiydiler. Kıyamadım. Uzaklaştım.

0: Reklam tanıtır.
1: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın yüzyıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Buse.com'dan dev kampanya.
6: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
6: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
9: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590.

0: 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmek

Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533-155-3350.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. ÖSYM, milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği YKS tercih sonuçlarını açıkladı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sorgulama ekranı olan yksonuc.osym.gov.tr üzerinden TC kimlik numaraları ve sistem şifreleriyle ulaşabilecek. Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos, yüz yüze kayıtlar ise 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. MESKİ Genel Müdürlüğü Anamur ilçesine bağlı Saray, Akarca ve Esentepe mahallelerinde yaz aylarında yaşanan içme suyu basınç problemini gidermek amacıyla altyapı çalışmalarını sürdürüyor. MESKİ çalışmaları kapsamında uzun yıllar önce inşa edilmesine rağmen bugüne kadar hiç kullanılmayan 500 metreküplük içme suyu deposu, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmete kazandırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadın standları, kadınların üretimlerini ekonomik değere dönüştürmelerine ve girişimcilik yolculuklarında güç kazanmalarına destek oluyor. Standlarda üretimlerini vatandaşlarla buluşturma fırsatı yakalayan kadınlar, edindikleri deneyim ve özgüvenle kendi işlerini kurarak başarıya uzanıyor. Büyükşehir'in kadın girişimcileri destekleyen çalışmaları, birçok kadının kendi işini kurmasına ve hayallerini gerçeğe dönüştürmesine katkı sunmaya devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, açıldığı günden bu yana gençlerin, girişimcilerin, profesyonellerin, öğrenci topluluklarının ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun ilgisini görüyor. Üniversite, sanayi, kent işbirliğini güçlendiren yeni nesil bir gelişim ekosistemi sunan merkez, farklı alanlarda çalışan ve üreten insanları ortak bir zeminde buluşturarak bilgi ve deneyim paylaşımının önünü açıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kampüsleri, yaz döneminde çocukların eğlenirken öğrenmelerinin ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan ücretsiz atölyelerle hizmet vermeyi sürdürüyor. Huzurkent, Toroslar, Silifke ve Mezitli'de düzenlenen atölyeler sayesinde çocukların ekran karşısında geçirdiği sürenin azaltılması, yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri, özgüven kazanmaları ve yeni arkadaşlıklar kurmaları hedefleniyor. Haberlerin detaylarını

0: Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Boranlar Fiyat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Boranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Buse Home'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
7: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
7: Haberler. Terörsüz Türkiye Kurulu kuruldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasada tanımlanan kurulun kanunun yayımlanmasıyla birlikte tesis edildiğini belirterek ilk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede terörle mücadele daire başkanlıklarının da görev alacağını açıkladı. Çiftçi, sosyal medya üzerinden örgütlenen ve çocuklarla gençleri suç ağlarına çekmeye çalışan bu yapılara karşı güvenlik birimlerinin yapay zeka destekli takip ve operasyon yöntemlerini kullanacağını belirtti. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi. İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik 26 adreste arama ve evraka el koyma işlemi gerçekleştirildi. 47 şüpheli ifadeye çağrıldı. Eskişehir merkezli 19 ilde internet altyapısı değişecek bahanesiyle vatandaşlara modem sattıkları ve 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 82 şüpheliden 53'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 29 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklanmıştı. Kuriş'in ifadesinde ben sadece bir varisim, gayrimenkuller miras yoluyla kaldı, evdeki altınlarsa düğün takısı dediği ortaya çıktı. Yapılan tapu kayıtları incelemesinde ise İzmir'de bir adanın 258 dönümlük bölümünün aileye ait olduğu öğrenildi. Yerli akıllı telefon projesinde detaylar netleşti. İlk modellerin 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtılması ve 3 farklı modelin satışa sunulması hedefleniyor. İsrail ordusuna ait savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kentinin doğusunda bulunan ve kullanılmayan Ebu Zuhur askeri havaalanına 4 hava saldırısı düzenledi. Saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren çocuk kampüsleri yaz döneminde de çocukların gelişimine katkı sağlıyor. Kampüslerde akıl ve zeka tasarım, masal ve drama, halk oyunları, müzik, resim, hobi, doğa, satranç, oluşturucu mutfak ve doğa kampı gibi birçok atölye gerçekleştiriliyor. Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri büyük hacimli atıklara yönelik temizlik çalışmalarına devam ediyor. Yol ve kaldırım kenarlarına bırakılan mobilya, eşya ve benzeri büyük hacimli atıklar güvenli şekilde kaldırılıyor. Toplanan atıklar gerekli işlemlerin yapılması için bertaraf merkezine götürülüyor. Mersin'de cezaevinde olan abisinin eşini ve kaynanasını öldüren Ömer Ç. hakim karşısına çıktı. Taraf avukatları da dinleyen mahkeme eksiklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası şirketlerin asgari sermaye şartlarına ilişkin yeni düzenleme hakkında üyelerini bilgilendirdi. Buna göre mevcut sermayesi belirlenen sınırın altında kalan anonim şirketlerin sermayelerini en az 250 bin liraya, limited şirketlerin ise 50 bin liraya çıkarması gerekiyor. Mersin'in Mut ilçesinde Toros Yörükleri Yaşatma Derneği öncülüğünde ilk kez düzenlenen Toros Yörükleri Şenliği vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Torosların geleneksel yaşamlarını

Yaşamını ve yörük kültürünü gelecek nesillere taşımayı amaçlayan şenlikte ilçe protokolü de etkinliğe destek verdi. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Akdeniz Belediyespor transfer çalışmalarını sürdürüyor. İç transferde harekete geçen kulüp, geçtiğimiz sezon forma giyen Alper Erkoç ve Uğurcan Yalçınkaya'yla yeniden el sıkıştı. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Seçil Kavuçuk, Mersin Basketbol genç yeteneklere yönelik transfer politikasını sürdürüyor. Mersin temsilcisi geçtiğimiz sezon Adana Büyükşehir Belediyesi basketbol altyapısında yetişen Belinay Aybaba ile anlaşarak kadrosuna genç bir isim daha kattı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da.

0: yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayın

0: Reklam kazandırır.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 Fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42 Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları

Anlayamadığım o kadar çok şey var ki. Mesela aşk. Aşkı tuhaf kılan, kaybedildiğinde bulamayacağını bile bile aramak mı? Yoksa bir alışkanlık haline gelmesinden korkmak mı? Ayrılık olmasaydı belki her şey çok güzel olacaktı. Ama ayrılık, mutluluk, hüzün, sevinç hepsi bizim için. Nedendir bilinmez, aşk niye vardır? Ama hayat aşkı yaşadığın kadardır.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganıyla yürüttüğüm 150 ibeli 300 litre kapasiteli süt soğutma tankı desteği projesini sürdürüyor. Sütü hijyenik koşullarda muhafaza edilmesine katkı sağlayan destek sayesinde üreticinin maliyet yükü hafiflerken üretimin sürdürülebilirliğine de önemli katkı sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi gençlerin kariyer yolculuğunda yanlarında olmaya devam ediyor. Üniversite ve lise öğrencilerine yönelik etkinlikler gerçekleştiren Kariyer Merkezi, gençlerin iş dünyasına hazırlanmalarına katkı sağlıyor. Kariyer Merkezi, üniversitelerle işbirliğine büyük önem verirken, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun projeler tasarlayarak onların geleceğe daha donanımlı adım atmalarını hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri istihdama katkı sunmaya devam ediyor. Merkezlerde verilen giyim üretim teknolojileri, hasta ve yaşlı bakım, saç kesim, makine bakım onarım, mobilya imalat ve montaj, çanta yapımı, makyaj, bilgisayar bakım ve işletmenliği gibi değişik alanlarda verilen ücretsiz kurslar her ay yenilenerek sürüyor. Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı projeleri nedeniyle yüzey bütünlüğü bozulan yollarda kapsamlı çalışma yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumların çalışmalarını bitirdiği noktalardan zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla ana arterler ve ara sokaklarda ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti, kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken, uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Mezitli'de hizmet veren Babil Su Sporları Merkezi, kano, kürek, yelken ve SUP gibi branşlarla Mersinlere su sporları yapma imkanı sunuyor. Büyükşehir'in ücretsiz eğitimlerinden yararlanan vatandaşlar, sunulan deniz sporları sayesinde hem fiziksel aktivite yapıyor hem de günlük yaşamın stresinden uzaklaşıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtı.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: SML Restoran ve Catering.
11: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
10: 0533 974 45 90.
11: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
12: 233 66 55.

0: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Efendim merhaba, günaydın. Son saatlerde gündemde önemli gelişmeler var. Onlara değineceğiz. Neler yaşandı? Son saatlerde dikkat çeken operasyonlar var. Dikkat çeken isimlere yönelik gözaltılar var değerli seyirciler. Onlara yer vereceğiz. Hatırlanacağı üzere Süleymancılar olarak bilinen gruba, cemaate operasyon düzenlenmiş. Cemaati lideri Ali Kuriş'in de, Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 30'dan fazla kişi gözaltına alınmıştı ve tutuklamalar yaşanmıştı. Tabii şimdi de Furkan Vakfı'na bir operasyon yapıldı. Bugün sabah saatlerinde Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytur, Kuytul eşiyle birlikte gözaltına alındı değerli seyirciler. Tabii Adana'da Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi polis operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyon Seyhan ilçesi Reşat Bey mahallesinde bulunan Kuytul'a ait eve gerçekleştirildi. Kuytul çiftinin yaşamış olduğu ikamete operasyon düzenlendi sabah saatlerinde. Operasyonu çevik kuvvet ekipleri yaptı ve özel harekat polisleri de tabii destek verdiler Furkan Vakfı'na yönelik operasyona. Tabii Kuytul çifti bazı vakıf üyeleri sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra da tabii Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler ve emniyette ifadeleri alınıyor. Kuytul çiftinin evinde de arama yapıldı. Bölgede polis ekipleri geniş bir şekilde güvenlik önlemi aldılar. Sonrasında operasyonun devamında değerli seyirciler, tabii 6 kentte, 6 şehirde Furkan Vakfı'na yönelik yine operasyon gerçekleştirildi. Daha doğrusu başlayan operasyon devamında 6 kentte daha çeşitli baskınlar gerçekleştirildi ve bu

baskınlar çerçevesinde de şimdiye kadar edindiğimiz bilgilere göre 30'dan fazla kişi gözaltına alınmış durumda. Operasyon devam ediyor. Tabii operasyon kapsamında Adalet Bakanı Sayın Gürlek bir açıklama yaptı. Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonla ilgili olarak Sayın Adalet Bakanı yapmış olduğu açıklamada Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği suçlarından kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından işlem başlatıldığını, 32 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını ve tabii 6 kentte 32 şüpheli kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini ve Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşiyle birlikte eşinin de ve yakınlarında bulunan bazı aile fertleriyle birlikte vakıfta görevli kişilerin gözaltına alındığını, gözaltı işlemlerinin 6 kentte daha sonra devam ettiğini ve 32'ye yükseldiğini açıkladı. Ayrıca Adalet Bakanı Akın Gürlek yapmış olduğu açıklamada 5 şirkete, Kuytul Vakfı'na ait ve Kuytul'a, Alparslan Kuytul'a ait 5 şirkete de kayyum atandığını açıkladı. Bugün sabah saatlerinde Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek. Ve tabii operasyon hala devam ediyor. Operasyon kapsamında 49 adrese eş zamanlı 6 şehirde baskınlar yapıldı. Ve ayrıca tabii 5 şirkete kayyum atanmakla birlikte tespit edilen, yani Kuytul Vakfı ve Kuytul Adalet Bakanı'nın adlandırdığı çerçevede suç örgütüne, Kuytul suç örgütüne yönelik faaliyetlerde bulunan, propagandasını yapan sosyal medyada bazı hesaplarda belirlendi ve sosyal medyada da 349 hesaba erişim engeli getirildi ilgili bakanlık tarafından. Tekrar edelim, bugün sabah saatlerinde Furkan Vakfı'na operasyon düzenlendi ve bu operasyon kapsamında da vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşiyle birlikte 32 kişi de gözaltına alınmış durumda. Hatırlanacağı üzere geride bıraktığımız günlerde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral bir açıklama yapmıştı. Yapmış olduğu açıklamada senin de suyun yeterince ısındı Kuytul. Akıllanmamışsın, sıra sana gelecek demişti Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Oktay Saral sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada ve bugün sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basıldı. 6 kentte çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Tam 49 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. 32 kişi gözaltına alındı. Alparslan Kuytul ve eşiyle birlikte gözaltına alınan kişiler sağlık kontrolünden geçirildiler. İfadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler. Ve ayrıca Kuytul Vakfı ve Kuytul ailesine yönelik propaganda faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 349 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi ve tabii 5 Kuytul Vakfı'na ait olan 5 şirkete de yine ilgili bakanlık tarafından kayyum atandı. Soruşturma devam ediyor. Aramalar devam ediyor. Kuytul çiftinin evinde arama, bununla birlikte Kuytul çiftine ait olduğu bilinen mekanlarda ve vakıfa ait mekanlarda Kuytul Vakfı'na ait olan şirketlerde aramalar şu saatlerde hala devam ediyor. Diğer bir önemli gelişme de değerli seyirciler, Cemal Enginyurt, milletvekili Cemal Enginyurt'un oğluyla ilgili. Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt gözaltına alındı efendim. Yeni Parti milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt, yasaklı madde satışı ve kara para

aklama iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Engin Yurt adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şimdi Ankara'da faaliyet gösteren bir spor merkezi üzerinden kayıt dışı satış yapıldığı iddiaları üzerine bu soruşturma başlatıldı. Dosyada bazı sevkiyatlarda Cemal Engin Yurt adına kayıtlı aracın kullanıldığı iddiası da yer aldı. Soruşturma kapsamında Cemal Engin Yurt'un oğlu Alp Türk Engin Yurt hakkında halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından işlem yapıldı. Dosyaya giren MASAK raporunda ise dikkat çeken para hareketleri tespit edildi emniyet tarafından. Rapora göre Alp Türk Engin Yurt'la babası Cemal Engin Yurt arasındaki para transferlerinin toplamı ise 18 milyon 966 bin 960 TL olarak kayıtlara girdi. Engin Yurt emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın diğer şüpheliler ve mali hareketler yönünde devam ettiği de yine ilgili bakanlık tarafından açıklandı. Diğer bir önemli gelişme yine son saatlerde Yeni Parti milletvekili Melih Meriç bıçaklandı. Yeni Parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayarak ağır yaraladığı belirtilen eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı ve beraberindeki 4 şüpheli de yakalandı efendim. Olay Şahinbey ilçesine bağlı İbn-i Sina mahallesinde meydana geldi. Yeni Parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç bir ziyaret sırasında eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş'le tartıştı. Tartışmanın ardından Seydi Ahmet Keleş Meriç'e bıçakla saldırdı. Saldırıda yaralanan milletvekili Melih Meriç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Meriç'e yönelik saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Seydi Ahmet Keleş, Keleş'in yakalanması için çalışma başlatıldı. Emniyet güçlerinin çalışmaları sonucunda bıçaklı saldırı olayının şüphelisi Seydi Ahmet Keleş ve olayın yaşandığı yerde bindiği özel araç şoförü araç değişiminden sonra binmiş olduğu ticari aracın şoförü ve şüphelinin Seydi Ahmet Keleş'in yakını olan bir kişi ve olayın yaşandığı anlarda olay yerinde bulunan özel güvenlik görevlisi olmak üzere tam 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma çok yönlü bir şekilde devam ediyor. Yine son saatlerde sabah saatlerinde yaşanan diğer bir gelişme de Nevşehir'de yaşandı efendim. Nevşehir'de madeni yağ yükü olan bir tır şarampole devrildi ve tırda yangın çıktı. Ve tırın şoförü de olay yerinde hayatını kaybetti. Nevşehir'de madeni yağ yüklü tırın şarampole devrildiğine ve sonrasında yaşanan yangına yönelik görüntüler ekranda. Ankara Niğde Karayolu Nevşehir Derinkuyu gişeleri yakınında meydana geldi kaza. Burak Karagöz idaresindeki madeni yağ yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından tırın deposu delinirken sürtünme nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, UMKE ve çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı otoyol jandarma ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Trafik durduruldu. İtfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu. Yangın yaklaşık 2 saat süren bir çaba sonrasında söndürüldü. Yapılan incelemede de tır sürücüsü Burak Karagöz'ün olay yerinde yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın neden yaşandığına yönelik ayrıntılı inceleme devam ediyor.

0: Şimdi efendim hatırlanacağı üzere bir süredir gündemde mikroplastik kirliliği var ve bu mikroplastik kirliliği denizlerimizi Hatay'dan Antalya'ya, Muğla'ya kadar Mersin'i de ciddi bir şekilde etkileyecek şekilde mikroplastik kirliliği sahillerimizde, mavi bayraklı sahillerimizde bile turizmi, doğayı, insanları, deniz canlılarını tehdit ediyor ve bu kirlilik ciddi bir boyuta ulaşmış durumda. Şimdi Mersin'in bazı kıyı kesimlerinde ekranlarınıza da geldiği üzere mikroplastik kirliliği ile birlikte diğer kirli malzemeler, odunlar, metal parçaları, şişeler, teneke kutular ve diğer kirlilik olarak kabul edilen materyaller sahillerimizde. Kıyılardaki atıkların özellikle de aşırı yağışlarla birlikte dere ve nehirler üzerinden denizlere ulaştığı belirlendi yapılan incelemede. Özellikle Mersin'deki tarım atıkları, Adana Mersin'deki tarım atıkları ve bu bölgede bulunan atık işleme, plastik işleme ve plastik dönüştürme tesislerindeki atıkların toprağa bırakıldığı, nehirlere bırakıldığı, Ceyhan Seyhan Nehri'ne yoğun bir şekilde bırakıldığı ve bu nehirler aracılığıyla denize ulaştığı, toprağa gömülen, toprağa bırakılan tarım sera plastik atıklarıyla birlikte tesislerden bırakılan o dönüştürülmüş ya da dönüştürülmemiş plastiklerin parçaları ve atıkları yağmur sularıyla denizlere ulaştı ve bu kirlilik çok ciddi bir boyuta ulaştı. Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nü yapan Profesör Doktor Deniz Ayas bir açıklama yaptı. Deniz Ayas kirliliğin önemli nedenlerinden en önemlisinin karasal kaynaklı atıklar olduğunu söyledi.
1: Da yani son yıllarda çok fazla miktarda görüntü paylaşılıyor. Kıyısal alanlardaki kirlilik değil. Bu kirliliğin asıl aslında ana nedenlerinden bir tanesi karasal kirlilik. Nehirlerle taşınan kirleticiler sahillerde ciddi oranda kirlilik yaratıyor. Sonuç itibariyle yerli ya da yabancı turistler sahilleri kullanım amacıyla geldiklerinde temiz bir denizde karşılaşmak isterler. Turizmi etkileme potansiyeli var. Yani karada yoğun miktarda kirleticiler de bulunuyor denizlerdeki gibi. Aşırı yağışlar tabii ki yıkanma sağladı ve karada biriken çöplerin de denize taşınmasını sağladı. Kirletici yükünün yani denizde kirletici yükü günden güne artıyor ve aslında daha görünür hale geldiği zaman da bizim için problem oluyor. Aslında denizde kirletici yani başta plastikler olmak üzere yıllardır aslında kronikleşmiş bir problem. Ama bugün görünür olunca tabii ki vatandaşlarımızın, insanların tepkilerine neden oluyor. Bu da aslında denizlerin durumunu gösteren bir gösterge olarak değerlendirilebilir.
0: Efendim son saatlerde, gece saatlerinde ve sabah erken saatlerde bölgemizde farklı ülkelerde neler yaşandı onlara bir bakalım. Gazze'ye gidelim efendim. Gazze'de yine İsrail sözünde durmadı. Yine terör devleti İsrail yine terör estirdi. Gazze şeridinde İsrail bir kafeyi, sahilde bulunan bir kafeyi bombaladı ve 7 kişi hayatını kaybetti. İsrail Gazze şeridine yönelik saldırılarını ateşkes olmasına rağmen hala devam ettiriyor. İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı açıklamada Hamas silahlarını tamamen bırakmadan asla bölgeye barış gelmez açıklamasını yaptıktan saatler sonra sabah erken saatlerde İsrail Gazze'ye yönelik saldırısını tekrar yineledi ve İsrail ordusu Gazze şeridinde sahilde bulunan bir kafeye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda biri çocuk

Toplam 7 kişi hayatını olay yerinde kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişi de Gazze'de yaralandı. Yaralılar şifa hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ama şifa hastanesinde de tabii ki yaralılara standartlara uygun bir şekilde tedavi uygulanamıyor. Elektrik yok. Tıbbi malzeme yok, sağlık görevlisi yok. Dolayısıyla hastaneye kaldırılan çok sayıdaki yaralının da hayatından endişe ediliyor. Filistin'in diğer bir toprağı El Halil, Batı Şeria'da. Tabii El Halil'in güneyinde Filistinlileri evlerinden atmak için bölgeye yerleşen Yahudi yerleşimciler de yine terör estirmeye devam ediyorlar. İsrail askerlerinin desteğinde İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da bulunan El Halil'e bağlı Masafer Yatta'nın El Fahkit köyüne saldırı düzenlediler, köyü kuşattılar ve köyde Filistinlilerin evlerini yaktılar ve yakmaya da devam ediyorlar. İsrail askerleri son olarak 8 kişilik Filistinli bir ailenin 2 evi, 2 su kuyusu ve 1 ahırını yıktı. İsrail ordusu son aylarda ruhsatsız inşaat yapıldığı gerekçesiyle El Fakit köyünde Filistinlilerin evlerini yıkmaya başlamıştı. Tabii bölgedeki Filistinliler duruma tepki gösteriyorlar ve ayrıca bölgede bulunan haber ajansları aracılığıyla dünyaya sesleniyorlar. Bize yardım edin, bizim yaşayacak, bizim gidecek başka bir yerimiz yok. İsrail askerleriyle Filistinliler olarak mücadele ediyoruz ama mücadelemizde de hep biz öldürülüyoruz. Ve bize mezalim uygulanıyor, soykırım uygulanıyor. Dünya artık Filistin'in farkına lütfen varsın ve bize yardım edin çağrısını bölgedeki siviller, bölgedeki gazeteciler aracılığıyla dünyaya ulaştırmaya çalışıyorlar.

0: haber merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325

0: 33 38 0324 325 33 38.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Haber merkezi devam ediyor.
5: Bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış olacak. 30 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise 33 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Silifke'deyiz. Silifke'de çoğunlukla hava güneşli olacak. 33 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gece ise açık geçecek. Yarın ise bizi güneşli bir gün karşılayacak ve sıcaklık değerleri de bir tık yükseliyor. Erdemli'deyiz. Erdemli'de hava çoğunlukla güneşli olacak. Bugün 32 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise bizleri güneşli bir gün karşılayacak ve 35 dereceye yükseliyor sıcaklık değerleri. Tarsus'tayız. Tarsus'ta çoğunlukla hava güneşli olacak. 32 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz çoğunlukla açık geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak ve sıcaklık değerleri de 35'e yükseliyor. Mersin'in son ilçesi Çamlıyarlı'dayız. Değerli izleyiciler, sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor. Aman dikkat diyelim. 25 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gecemiz çoğunlukla açık geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Evet değerli izleyiciler, Mersin ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Reklam tanıtım.
1: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin

0: görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Zen Üretim Çiftçiden sloganıyla yürüttüğüm 150 ibeli 300 litre kapasiteli süt soğutma tankı desteği projesini sürdürüyor. Sütü hijyenik koşullarda muhafaza edilmesine katkı sağlayan destek sayesinde üreticinin maliyet yükü hafiflerken üretimin sürdürülebilirliğine de önemli katkı sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi gençlerin kariyer yolculuğunda yanlarında olmaya devam ediyor. Üniversite ve lise öğrencilerine yönelik etkinlikler gerçekleştiren Kariyer Merkezi, gençlerin iş dünyasına hazırlanmalarına katkı sağlıyor. Kariyer Merkezi, üniversitelerle işbirliğine büyük önem verirken, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun projeler tasarlayarak onların geleceğe daha donanımlı adım atmalarını hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri istihdama katkı sunmaya devam ediyor. Merkezlerde verilen giyim üretim teknolojileri, hasta ve yaşlı bakım, saç kesim, makine bakım onarım, mobilya imalat ve montaj, çanta yapımı, makyaj, bilgisayar bakım ve işletmenliği gibi değişik alanlarda verilen ücretsiz kurslar her ay yenilenerek sürüyor. Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı projeleri nedeniyle yüzey bütünlüğü bozulan yollarda kapsamlı çalışma yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumların çalışmalarını bitirdiği noktalardan zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla ana arterler ve ara sokaklarda ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti, kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken, uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Mezitli'de hizmet veren Babil Su Sporları Merkezi, kano, kürek, yelken ve SUP gibi branşlarla Mersinlere su sporları yapma imkanı sunuyor. Büyükşehir'in ücretsiz eğitimlerinden yararlanan vatandaşlar, sunulan deniz sporları sayesinde hem fiziksel aktivite yapıyor hem de günlük yaşamın stresinden uzaklaşıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.

0: cebinizde.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: haberler.
1: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç kent merkezinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Gaziantep valisi Kemal Çeber, Meriç'in hastanede tedavi altına alındığını ve olayın titizlikle takip edildiğini açıkladı. Meriç'in eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seyda Ahmet Keleş tarafından bıçaklandığı ortaya çıktı. Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt, Ankara'da faaliyet gösteren bir spor merkezi üzerinden kayıt dışı yasaklı madde satıldığı ve bazı sevkiyatlarda milletvekiline ait aracın kullanıldığı iddialarıyla gözaltına alındı. Halk sağlığını bozma ve kara para aklama suçlarından adliyeye sevk edilen Enginyurt, adli kontrolle serbest bırakıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında 18 Mayıs'ta tutuklanan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında tahliye kararı verildi. Adana'da Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a yönelik polis ekipleri tarafından şafak vakti operasyon düzenlendi. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. İnternet alışverişinde yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı kargodan iade süreçlerine, reklam kampanyalarından satıcı bilgilerine kadar pek çok başlıkta düzenlemeye gitti. Kargo süreçlerinde yaşanan kayıp ve hasarlara ilişkin tazmin mekanizması sözleşmelerde açıkça yer alacak. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı. 10-16 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan toplam 634 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. TÜİK Temmuz ayı konut ve iş yeri istatistiklerini açıkladı. Mersin'de Temmuz'da satılan 4180 konuttan 1499'u ilkel ve 2681'i ise ikinci el oldu. Mersin Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri işçilerin aylardır ödenmeyen ücret ve tazminatlarına dikkat çekmek için Özgür Çocuk Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamada işçilerin hak arama sürecinde karşılaştıkları uygulamalara tepki gösterildi. Eğitimsen Mersin Şubesi yeni eğitim yılı öncesinde öğrenciler ve velilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Açıklamada artan gıda, barınma, ulaşım ve kırtasiye masraflarının dar gelirli ailelerin eğitime erişimini zorlaştırdığı belirtildi. Mersin'de mikroplastik ve deniz kirliliğine yönelik tepkilere balıkçı tekne restoranlarının işletmecileri de katıldı. Çarşı sahilindeki işletmeciler deniz yüzeyindeki atıkların ekosistem ve turizm açısından tehdit oluşturduğunu belirterek temiz deniz çağrısında bulundu. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Fransız ekibi Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Lyon'la Fenerbahçe arasındaki rövanş maçı 26 Ağustos Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22'de oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi 27 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Kura sonrası Galatasaray'ın rakipleri belli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 8-9 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
0: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
3: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle

0: Tekili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42 Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana groseri marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Takvimler 19 Ağustos 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Siyasette Bahçeli'den seçim sistemine ilişkin dikkat çeken bir mesaj geldi. Öte yandan Gaziantep'te milletvekiline bıçaklı saldırı, Adana'da ise Alparslan Kuytul'un gözaltına alınması gündemde. Dünyada ise Gazze'deki saldırılar ve İspanya'daki 4,8 büyüklüğündeki deprem öne çıkarken Mersin'de sahillerdeki kirlilik ve yerel çalışmalar dikkat çekiyor. İşte gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. 2017'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğini hatırlatan Bahçeli, yeni düzenlemenin siyasi istikrar ve demokratik gelişim esas alınarak yapılması gerektiğinin de altını çizdi. Ve siyasetten devam ediyoruz. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Merih Meriç ziyaret sırasında tartıştığı eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş'in bıçaklı saldırısında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Meriç'in tedavisi sürerken saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Keleş ile birlikte toplamda 5 şüpheli gözaltına alındı.
1: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayarak ağır yaraladığı belirtilen eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı SAK ve beraberindeki 4 şüpheli yakalandı. Olay Şahinbey ilçesine bağlı İbn-i Sina mahallesinde meydana geldi. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bir ziyaret sırasında eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş'le tartıştı. Tartışmanın ardından Seydi Ahmet Keleş Meriç'e bıçakla saldırdı. Saldırıda yaralanan milletvekili Melih Meriç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
2: Nereden bir tutalım, bir kişi daha gelsin.
3: Yardım edin abi, gelin bir kişi.
4: CHP
5: Ahmet Keleş.
3: Ahmet Keleş, Oğuzeli eski CHP ilçe başkanı.
6: Oğuzeli CHP ilçe başkanı.
3: Eski ilçe başkanı değil mi?
1: Meriç'e yönelik saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenilen Seydi Ahmet Keleş'in yakalanması için çalışma başlatıldı. Emniyet güçlerinin çalışmaları neticesinde bıçaklı saldırı olayının şüphelisi, şüphelinin olay yerinden bindiği özel araç şoförü AÇ, araç değişiminden sonra bindiği ticari araç şoförü ED, şüphelinin yakını HK ve olay yerinde bulunan özel güvenlik görevlisi RÇ olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.
7: Sayın vekilimiz az önce ameliyattan çıktı. Durumu iyi, hayati tehlikesi yok.

şu an bu gece yoğun bakımda yatacak. Yarın da özel odaya alınacak. Durumu iyi şu anda. Maalesef bu saldırı demokrasiye yapılan bir saldırıdır. Yeni partimiz umutsuzların umudu, çaresizlerin çaresidir. Bu sancılı dönemden geçiyoruz. Makam ve mevki peşinde koşanlar maalesef hesapları bitmiyor. Ama biz örgütümüzden dimdik ayaktayız.

0: yerinde arama yapılırken operasyona çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri de katıldı. Kuytul çifti ve bazı vakıf üyeleri sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü ve soruşturma devam ediyor.
1: Adana'da Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi polis operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyon Seyhan ilçesi Reşat Bey mahallesindeki Kuytul çiftinin ikametine düzenlendi. Operasyona çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri de destek verdi. Kuytul çifti ve bazı vakıf üyeleri sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ardından emniyete sevk edildi. Kuytul'un evinde arama yapıldı. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
0: Yeni Parti milletvekili Cemal Engin Yurt'un oğlu Alptürk Engin Yurt yasaklı madde satışı ve kara para iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
1: Yeni Parti milletvekili Cemal Engin Yurt'un oğlu Alptürk Engin Yurt yasaklı madde satışı ve kara para iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Engin Yurt adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara'da faaliyet gösteren bir spor merkezi üzerinden kayıt dışı satış yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Alptürk Engin Yurt hakkında halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından işlem yapıldı. Engin Yurt emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın diğer şüpheliler ve mali hareketler yönünden sürdüğü bildirildi.
0: Nevşehir'de madeni yağ yüklü tır şarampole devrildi. Kazanın ardından çıkan yangında sürücü Burak Karagöz hayatını kaybetti. Yaklaşık 2 saatte söndürülen yangınla ilgili soruşturma ise başlatıldı.
1: Nevşehir'de madeni yağ yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu şoför yanarak hayatını kaybetti. Ankara Niğde Otoyolu Nevşehir Derinkuyu Gişeler yakınında meydana gelen trafik kazasında Burak Karagöz idaresindeki madeni yağ yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından tırın deposu delinirken sürtünmenin etkisiyle yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, UMKE ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı otoyol jandarma ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Yapılan incelemede de tır sürücüsü Burak Karagöz'ün yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: İstanbul merkezli 8 ilde nişasta bazlı şeker ticaretine yaklaşık yönelik operasyon düzenlendi. 25 şirkete ait 26 adreste arama yapılırken 47 şirket yöneticisi ifadeye çağrıldı. Soruşturma vergi kaçakçılığı ve yanıltıcı belge düzenleme gibi suçlar kapsamında sürüyor.
1: Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde kota ve iç piyasa satış sınırlamalarının ihlal edildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik operasyon düzenlendi. 26 adreste arama ve evraka el koyma işlemi yapıldı. İncelemelerde iç piyasaya arz edilmemesi gereken ürünlerin farklı isimlerle faturalandırıldığı tespit edildi. Bazı ürünlerin maltodekstrin, glukoz, nişasta ve fruktoz adıyla gösterildiği belirlendi. Faturalardaki ürünlerle fiilen teslim edilen ürünlerin

0: farklı olduğu da ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında şirket yöneticisi 47 şüpheli ifadeleri alınmak üzere çağrıldı. Soruşturma, vergi kaçakçılığı, yanıltıcı belge düzenleme, özel belgede sahtecilik, gıda ve ilaç ticareti ve fiyatları etkileme suçları yönünden sürdürülüyor.
1: Eskişehir merkezde 19 ilde düzenlenen operasyonda vatandaşları internet altyapısı değişiyor, modemlerinizi kullanılmayacak diyerek dolandırdığı belirtilen şebekeye yönelik 90 kişi gözaltına alındı. Şebekenin yaklaşık 116 milyon liralık haksız kazanç sağladığı da belirlendi.
0: Kendilerini kurumsal iletişim firması temsilcisi olarak tanıtıp vatandaşları kandıran şebekeye operasyon düzenlendi. Yaklaşık 116 milyon liralık haksız kazanç sağladığı belirlenen şebekede 53 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin vatandaşları arayarak internet altyapısı değişiyor, eski modemler kullanım dışı kalacak şeklinde asılsız beyanlarda bulunduğu belirlendi. Kapıda ödeme yöntemiyle piyasa değerinin altında altyapıya uyumsuz ve işlevsiz modemler satan şebekeye yönelik operasyon Eskişehir merkezli 19 ilde gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 90 şüpheliden 82'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 53'ü tutuklanırken 29'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 43 milyon 500 bin lira değerindeki 5 otomobil, 1 daire, 1 dubleks villa ve 1 arsayla 13 şirketin banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
1: İsrail ordusu Gazze şeridinde sahil kenarında bulunan bir kafeye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere şifa hastanesine kaldırıldı.
0: İsrail Gazze şeridine yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu Gazze şeridinde sahil kıyısında bulunan bir kafeye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda biri çocuk toplam 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıda yaralananlar şifa hastanesine sevk edildi.
2: Büşra Değerli Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtır. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: SML Restorant ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restorant ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
6: Bu hizmetten son derece memnunum. Teşekkürlerimizi iletiyorum başkanımıza.
7: Merhabalar, ben Adil Batır. Ön lisans mezunuyum. Toros'ta okuma salonunda şu anda çalışmaktayım. Senin de güzel bir ortamda çalışmaktayız. Başkanımıza, Abdurrahman Yıldız'a teşekkür edeyim.
8: KPSS'ye hazırlanan öğrenciler sağlanan imkanlardan memnun olduklarını belirterek Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'a teşekkür etti.
9: Ben Tunahan Seher. Burada AGS ve KPSS sınav süreçlerinden geçmekteyim. Hatta daha önce AGS'ye girdim. Bu okuma salonunda çalışaraktan AGS'ye girdim. Şu anda da KPSS'ye hazırlanmaktayım. Burada arkadaşlarla kendimize güzel, samimi bir ortam kurduk, sıcak bir ortam kurduk. Bundan dolayı da Toroslar Belediye Başkanımız Abdurrahman Yıldız'a da teşekkürlerimi sunmaktayım.
10: Mersin Büyükşehir Belediyesi Aydıncık Batur Caddesi'nde 1,5 kilometrelik asfalt çalışmasını tamamladı.
8: Aydıncık'ta ulaşımı kolaylaştıracak yol çalışması tamamlandı. Atatürk Mahallesi Batur Caddesi'nde yaklaşık 1,5 kilometrelik sathi asfalt çalışması yapıldı. TOKİ inşaatları nedeniyle ağır tonajlı araçların yoğun kullanıldığı yol altyapı çalışmalarının ardından yenilendi. Çalışmayla birlikte yol daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Batur Caddesi TOKİ konutlarının yanı sıra tarımsal üretim açısından da önemli bir güzergah.
11: 2026 yılı yatırım programımızda, Satelsot programımızda Batur Caddemiz de vardı. Birkaç yıldır yapımı devam eden TOKİ inşaatımızdan dolayı yaklaşık bir 300 hanelik buraya tekrar bir yerleşim oldu. Tabii ki burada altyapı çalışmaları da oldu dolayısıyla. Bunun üzerine biz de 2026 yatırım programını aldık. Satelsot çalışmamızı tamamladık. İlçemiz aynı zamanda tarımla uğraşan bir ilçe. Tarım yollarıyla ve yollarımızın tamamının altından sulama suyu boruları geçmektedir. Buradaki kanalımızla, yani caddemizin kenarındaki kanalımızla tabii ki vatandaşlarımızın gün içinde sürekli uğradığı, sürekli çalışma yaptığı bir yol. Buradaki üreticiler buradan seralarına, işte tarım yaptıkları örtü altı seralarına sularının tamamını bu kanaldan destek sağlamaktadırlar. Bu caddemiz Atatürk Mahallemize tabii ki çok önemli. Hem çiftçilerimiz bakımından hem de mahallemize yeni yerleşen işte TOKİ'deki vatandaşlarımız açısından bu yol iki açıdan da bizim için önemliydi. 2026 yılı program kapsamında yaklaşık bir 40 kilometrelik asfaltımız var Aydıncık içerisinde. MESK ekiplerimizle birlikte, altyapı kurumlarımızla birlikte çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Yaklaşık 40 kilometrelik asfaltımızın bu yıl tamamını yetiştireceğiz. Programımızı %100 tamamlayıp Aydıncık halkımızın hizmetine sunacağız.
8: Çalışmaların yaz dönemi içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
12: İlçemizde TOKİ konutlarının yapılmasıyla beraber artan nüfusa bağlı bu yolun yapılmasına gereksinim duyulmuştu. TOKİ'nin yapılmasında iş makineleri ve kamyonların gelmesiyle bu asfalt tamamen deforme oldu. Şimdi çok güzel oldu. Ellerine sağlık arkadaşlarıma. Bize bu konuda yardımcı olan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ve emeği geçen bütün emekçi arkadaşlarıma teşekkür ederim.
13: Bu yollarımız önceden berbattı. Toz toprak içinde yani araçlar mahvoluyordu. Gelip geçerken toz dumanla gelip geçemiyorduk. Şu anda çok mükemmel bir asfaltla kaplandı. Rahatla evimize ulaşıyoruz. Çorumuz çocuğumuz bisikletine rahat rahat biniyor. Başkanımız ilçemiz için güzel hizmetler yapmaya devam ediyor ve TOKİ yeni yapıldı. Yoğun bir nüfus artımı oldu burada. Bu nüfusa güzel hizmetler yapılıyor. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Belediye Başkanımıza.
8: Mahalle sakinleri ise yenilenen yolla birlikte toz ve çamur sorunundan kurtulduklarını belirterek çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
14: Hep toz, her taraf toz oluyor. Vahap Başkanım ben o kadar seviyorum yani. Hizmetlerine o kadar memnunum bak.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
10: Ve bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
5: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

0: Reklam kazandırır.
1: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
3: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşa nişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganıyla yürüttüğü 150 ibeli 300 litre kapasiteli süt soğutma tankı desteği projesini sürdürüyor. Sütü hijyenik koşullarda muhafaza edilmesine katkı sağlayan destek sayesinde üreticinin maliyet yükü hafiflerken üretimin sürdürülebilirliğine de önemli katkı sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi gençlerin kariyer yolculuğunda yanlarında olmaya devam ediyor. Üniversite ve lise öğrencilerine yönelik etkinlikler gerçekleştiren Kariyer Merkezi, gençlerin iş dünyasına hazırlanmalarına katkı sağlıyor. Kariyer Merkezi, üniversitelerle işbirliğine büyük önem verirken, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun projeler tasarlayarak onların geleceğe daha donanımlı adım atmalarını hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri istihdama katkı sunmaya devam ediyor. Merkezlerde verilen giyim üretim teknolojileri, hasta ve yaşlı bakım, saç kesim, makine bakım onarım, mobilya imalat ve montaj, çanta yapımı, makyaj, bilgisayar bakım ve işletmenliği gibi değişik alanlarda verilen ücretsiz kurslar her ay yenilenerek sürüyor. Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı projeleri nedeniyle yüzey bütünlüğü bozulan yollarda kapsamlı çalışma yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumların çalışmalarını bitirdiği noktalardan zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla ana arterler ve ara sokaklarda ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti, kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken, uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Mezitli'de hizmet veren Babil Su Sporları Merkezi'nin kano, kürek, yelken ve SUP gibi branşlarla Mersinlilere su sporları yapma imkanı sunuyor. Büyükşehir'in ücretsiz eğitimlerinden yararlanan vatandaşlar, sunulan deniz sporları sayesinde hem fiziksel aktivite yapıyor hem de günlük yaşamın stresinden uzaklaşıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve ediyoruz.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Moranlar Fiat yetkili servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin

0: in satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Haberler.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Özgür Özel ve arkadaşlarının kurduğu yeni partiye başarı dilediklerini ancak terörsüz Türkiye sürecine dair meclisteki oylamada parti içi ayrışmadan dolayı henüz kurumsallaşamadıklarını söyledi. Bahçeli, Türkiye'nin milli meselelerde ortak iradeye ihtiyacı olduğunu vurguladı. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, partinin üye sayısının 300 binin üzerinde

0: çıktığını belirterek siyasal yaşamımızda bu ilk ve rekor dedi. Emre partilerine geçen belediye sayısının ise 236 olduğunu ve bu sayının 300'ün üzerine çıkacağını söyledi. Adana'da Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a yönelik polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Furkan Vakfı'na yönelik operasyona ilişkin 32 kişi hakkında işlem başlatıldığını, 5 şirkete kayyum atandığını, 349 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle gerçekleştirilen fethi kabir işlemi tamamlandı. Denizolgun'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Denizolgun, Alihan Kuriş suç örgütünün lideri Alihan Kuriş'in dayısı olması nedeniyle soruşturmada kritik bir isim olarak öne çıkıyor. Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gaziantep'te bıçaklı saldırıda yaralanan Meriç'in gün içinde saha ziyaretleri gerçekleştirdiği, saldırıdan saatler önce ise koruma polisine özel işleri olduğunu söyleyerek izin verdiği belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı ikinci çeyrek hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki çeyreğe kıyasla 0,3 puan düşerek %7,9 seviyesine geriledi. Tel Aviv ile Ankara arasında Suriye gerilimi tırmanıyor. İsrail, Türk askerlerinin Halep yakınlarında bir hava üssüne konuşlanmasının güvenlik statükosunu ihlal edeceğini vurgularken, Türkiye, İsrail'in iddialarını Suriye'ye yönelik saldırıları meşrulaştırma girişimi olarak nitelendirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganıyla yürüttüğü projesini sürdürüyor. Geçen yıl 100 yetiştiricinin yararlandığı destek kapsamında bu yıl 100 üreticiye 300 litre kapasiteli süt soğutma tankı dağıtılması planlanıyor. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi ilçenin kırsal yerleşim yerlerinden biri olan Civan Yaylağı Mahallesi'ni ziyaret etti. Beşikçi, mahalle muhtarlarının yanı sıra bölgede faaliyet gösteren esnaf, üretici ve besicilerle buluşurken vatandaşların dile getirdiği talep ve şikayetleri dinledi. Mersin'in Silifke ilçesinde trafik ışıklarında zincirleme kaza meydana geldi. Biri polis, iki kişinin yaralandığı kazada polis ekip aracı takla attı. Üç araçta da hasar oluştu. Mersin'de bir otoçilingirin gece iş yerini kapatırken dışarıda unuttuğu yaklaşık 100 bin lira değerindeki takım çantası sabaha karşı bir kişi tarafından götürüldü. Olayın ardından aynı kişi çantayı bir gün sonra aldığı yere eksiksiz şekilde geri bıraktı. Anamur Belediyespor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil beyazlı ekip Kerem Uysal, Yasin Çetin, Deniz Demirci, Abdullah Kadiroğulları, Sinan Sarıgan, Umut Yılmaz, Ahmet Atakan Sarı ve Murat Uslu'yla anlaşma sağladı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Buse Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326

0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.

0: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtım.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Busem.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
7: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035

0: 34-33 SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533-974-4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: reklam kazandırır.
1: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganıyla yürüttüğü 150 beri 300 litre kapasiteli süt soğutma tankı desteği projesini sürdürüyor. Sütü hijyenik koşullarda muhafaza edilmesine katkı sağlayan destek sayesinde üreticinin maliyet yükü hafiflerken üretimin sürdürülebilirliğine de önemli katkı sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi gençlerin kariyer yolculuğunda yanlarında olmaya devam ediyor. Üniversite ve lise öğrencilerine yönelik etkinlikler gerçekleştiren Kariyer Merkezi, gençlerin iş dünyasına hazırlanmalarına katkı sağlıyor. Kariyer Merkezi, üniversitelerle işbirliğine büyük önem verirken, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun projeler tasarlayarak onların geleceğe daha donanımlı adım atmalarını hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri istihdama katkı sunmaya devam ediyor. Merkezler

0: Yerde verilen giyim üretim teknolojileri, hasta ve yaşlı bakım, saç kesim, makine bakım onarım, mobilya imalat ve montaj, çanta yapımı, makyaj, bilgisayar bakım ve işletmenliği gibi değişik alanlarda verilen ücretsiz kurslar her ay yenilenerek sürüyor. Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı projeleri nedeniyle yüzey bütünlüğü bozulan yollarda kapsamlı çalışma yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumların çalışmalarını bitirdiği noktalardan zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla ana arterler ve ara sokaklarda ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti, kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken, uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Mezitli'de hizmet veren Babil Su Sporları Merkezi, kano, kürek, yelken ve SUP gibi branşlarla Mersinlere su sporları yapma imkanı sunuyor. Büyükşehir'in ücretsiz eğitimlerinden yararlanan vatandaşlar, sunulan deniz sporları sayesinde hem fiziksel aktivite yapıyor hem de günlük yaşamın stresinden uzaklaşıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Boranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Boranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
3: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung Yetkili.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün

0: Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: haberler.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Özgür Özel ve arkadaşlarının kurduğu yeni partiye başarı dilediklerini ancak terörsüz Türkiye sürecine dair meclisteki oylamada parti içi ayrışmadan dolayı henüz kurumsallaşamadıklarını söyledi. Bahçeli, Türkiye'nin milli meselelerde ortak iradeye ihtiyacı olduğunu vurguladı. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, partinin üye sayısının 300 binin üzerine çıktığını belirterek siyasal yaşamımızda bu ilk ve rekor dedi. Emre, partilerine geçen belediye sayısının ise 236 olduğunu ve bu sayının 300'ün üzerine çıkacağını söyledi. Adana'da Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a yönelik polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Furkan Vakfı'na yönelik operasyona ilişkin 32 kişi hakkında işlem başlatıldığını, 5 şirkete kayyum atandığını, 349 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi

0: Sebebiyle gerçekleştirilen fethi kabir işlemi tamamlandı. Deniz Olgun'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Deniz Olgun, Alihan Kuriş suç örgütünün lideri Alihan Kuriş'in dayısı olması nedeniyle soruşturmada kritik bir isim olarak öne çıkıyor. Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gaziantep'te bıçaklı saldırıda yaralanan Meriç'in gün içinde saha ziyaretleri gerçekleştirdiği, saldırıdan saatler önce ise koruma polisine özel işleri olduğunu söyleyerek izin verdiği belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı ikinci çeyrek hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki çeyreğe kıyasla 0,3 puan düşerek %7,9 seviyesine geriledi. Tel Aviv ile Ankara arasında Suriye gerilimi tırmanıyor. İsrail, Türk askerlerinin Halep yakınlarında bir hava üssüne konuşlanmasının güvenlik statükosunu ihlal edeceğini vurgularken, Türkiye, İsrail'in iddialarını Suriye'ye yönelik saldırıları meşrulaştırma girişimi olarak nitelendirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganıyla yürüttüğü projesini sürdürüyor. Geçen yıl 100 yetiştiricinin yararlandığı destek kapsamında bu yıl 100 üreticiye 300 litre kapasiteli süt soğutma tankı dağıtılması planlanıyor. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, ilçenin kırsal yerleşim yerlerinden biri olan Civan Yaylağı Mahallesi'ni ziyaret etti. Beşikçi, mahalle muhtarlarının yanı sıra bölgede faaliyet gösteren esnaf, üretici ve besicilerle buluşurken vatandaşların dile getirdiği talep ve şikayetleri dinledi. Mersin'in Silifke ilçesinde trafik ışıklarında zincirleme kaza meydana geldi. Biri polis, iki kişinin yaralandığı kazada polis ekip aracı takla attı. Üç araçta da hasar oluştu. Mersin'de bir otoçilingirin gece iş yerini kapatırken dışarıda unuttuğu yaklaşık 100 bin lira değerindeki takım çantası sabaha karşı bir kişi tarafından götürüldü. Olayın ardından aynı kişi çantayı bir gün sonra aldığı yere eksiksiz şekilde geri bıraktı. Anamur Belediyespor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil beyazlı ekip Kerem Uysal, Yasin Çetin, Deniz Demirci, Abdullah Kadiroğulları, Sinan Sarıgan, Umut Yılmaz, Ahmet Atakan Sarı ve Murat Uslu'yla anlaşma sağladı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

birikti uğrunda döktüğüm yaşlar. Al götür vicdansız, ruhun yıkansın. Her günüm hasretin zulmüyle başlar. Ahımı hak ettin, ciğerin yansın. Bilseydim duyguya yer yok dininde, el pençe durmazdım hain önünde. Kapkara yas tuttum doğum gününde. Neşemi yok ettin, ciğerin yansın. Doğuştan sevgiye, aşka meyildim. Kimsenin lütfuna muhtaç değildim. Bir sana diz çöktüm, sana eğildim. Canıma tak ettin, ciğerin yansın. Ciğerin yansın.

Sen ince aramdın, veremdim sana. Aleme haramdım, haremdim sana. Aşkınla tutuşan keremdim bana. Aslıdan çok ettin, ciğerin yansın. Düşsem de kalkarım, tutma elimden. Gururum merhamet ummaz zalimden. Beddua çıkmazdı şair dilimden. Sabrımı tükettin, ciğerin yansın. Sineni kaplasın bu onmaz yara. Hayatın boyunca gölgemi ara. Değil mi sen benim yüzümü kara, saçımı ak ettin? Ciğerin yansın, ciğerin yansın.

Bunlar nelerdir? Onları sizlere hatırlatacağız. Tabii siyaset dünyasında siyasetle ilgili olmayan gelişmeler yaşanıyor. Bunlardan en dikkat çekici ve en önemlisi de yeni parti milletvekili, Gaziantep milletvekili Melih Meriç'in bıçaklı saldırıya uğraması. Cumhuriyet Halk Partisi eski

0: yaralanması ve hastaneye kaldırılması var. İşte o olayla ilgili soruşturma devam ederken bıçaklı saldırganla birlikte 4 kişi daha soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.
1: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayarak ağır yaraladığı belirtilen eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı SAK ve beraberindeki 4 şüpheli yakalandı. Olay Şahinbey ilçesine bağlı İbn-i Sina mahallesinde meydana geldi. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bir ziyaret sırasında eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş'le tartıştı. Tartışmanın ardından Seydi Ahmet Keleş Meriç'e bıçakla saldırdı. Saldırıda yaralanan milletvekili Melih Meriç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
2: Nereden bir tutalım? Tamam. Bir kişi daha gelsin.
3: Yardım edin abi, gelin bir kişi.
4: CHP.
5: Ahmet Keleş.
3: Ahmet Keleş. Oğuz Ali eski CHP ilçe başkanı.
4: Oğuz Ali CHP ilçe başkanı.
3: Eski ilçe başkanı değil mi?
1: Meriç'e yönelik saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenilen Seydi Ahmet Keleş'in yakalanması için çalışma başlatıldı. Emniyet güçlerinin çalışmaları neticesinde bıçaklı saldırı olayının şüphelisi, şüphelinin olay yerinden bindiği özel araç şoförü A.Ç., araç değişiminden sonra bindiği ticari araç şoförü E.D., şüphelinin yakını H.K. ve olay yerinde bulunan özel güvenlik görevlisi R.Ç. olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.
6: Sayın vekilimiz az önce ameliyattan çıktı. Durumu iyi, hayati tehlikesi yok. Şu an bu gece yoğun bakımda yatacak. Yarın da özel odaya alınacak. Durumu iyi şu anda. Maalesef bu saldırı demokrasiye yapılan bir saldırıdır. Yeni partimiz umutsuzların umudu, çaresizlerin çaresidir. Bu sancılı dönemden geçiyoruz. Makam ve mevki bilinçinde koşanlar maalesef hesapları bitmiyor. Ama biz örgütümüzden dimdik ayaktayız.
0: Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir basın toplantısı düzenledi ve bu basın toplantısında da bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu yönünde bilgiler verdi. Bazı haber kaynakları saldırganın Yeni Parti'nin teşkilatlanma çalışması içerisinde kendisine de bir görev verilmesi beklentisi içerisinde olduğu ama bu görevin kendisine verilmemesi, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş'in Yeni Parti'nin Gaziantep'te teşkilatlanma çalışmaları ve herhangi bir ilçede, özellikle Oğuzeli'nde ya da il yönetiminde kendisine bir görev verilmesini istediği ama kendisine görev verilmemesi üzerine Gaziantep Yeni Parti il başkanlığı ile de bir arasında sürtüşme yaşandı. Bu sürtüşme sonrasında da durumu milletvekili Melih Meriç'e anlatmak istediği ve o sırada bir tartışma yaşandığı ve bu tartışma sırasında da bıçak kullanarak Melih Meriç'i yaraladığı iddia ediliyor bazı haber kaynaklarında. Tabii soruşturma devam ediyor. Bu olayı gerçekleştiren kişi ile birlikte olayın yaşandığı anda o bölgede bulunan güvenlik görevlisi, özel güvenlik görevlisi, ayrıca Melih saldırganın bindiği araba, o arabanın şoförü, sonrasında araç değiştirirken olay yerinden ayrıldığı sırada bindiği taksinin şoförü ve olay yaşanırken orada bulunan kişiler de dahil olmak üzere 4 kişi saldırganla birlikte 5 kişi gözaltına alınmış durumda. Olay geniş çaplı devam ediyor efendim. Yine tabii dikkat çeken bir soruşturma çerçevesinde de düzenlenen operasyonda Furkan Vakfı'na bir operasyon.

0: düzenlendi. Furkan Vakfı'na bu operasyon düzenlenmeden iki gün öncesinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Saral sosyal medya hesabından yapmış olduğu bir açıklamada işaret etmişti ve dikkat çekmişti. Senin de suyun ısındı, zamanın geldi diyerek Alparslan Kuytul'a seslenmişti ve bu açıklama sonrasında da iki gün sonrasında da bu paylaşım sonrasında da Furkan Vakfı'na operasyon düzenlendi. Adana'da Furkan Vakfı'nın kurucu başkanı olan Alparslan Kuytul'un yaşadığı eve ilk önce baskın yapıldı ve bununla birlikte o evde kendisi ve eşi gözaltına alındı. Sonrasında tabii operasyonlar genişletildi, eş zamanlı baskınlar yapıldı. Çok sayıda ilde, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şu saat itibariyle gelen bilgilere göre de 42 kişi gözaltına alınmış durumda.
1: Adana'da Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi polis operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyon Seyhan ilçesi Reşat Bey mahallesindeki Kuytul çiftinin ikametine düzenlendi. Operasyona Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri de destek verdi. Kuytul çifti ve bazı vakıf üyeleri sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ardından emniyete sevk edildi. Kuytul'un evinde arama yapıldı. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
0: Operasyon çerçevesinde soruşturma kapsamında Kuytul Vakfı ile ilişkili olan 5 şirkete de kayyum atandı. Bu şirketlerde de aramalar gerçekleştirildi. Şirketlerin mal varlıklarına el konulmakla birlikte banka hesapları da kripto hesapları da donduruldu. Olay çok yönlü konu, çok yönlü bir şekilde inceleniyor değerli seyirciler. Tabii yine dikkat çeken bir operasyon vardı. Bu operasyonda Yeni Parti milletvekili Cemal Engin Yurt'un oğluna gerçekleştirildi. Alptürk Engin Yurt'ta gözaltına alındı. Sonrasında da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Yeni Parti milletvekili Cemal Engin Yurt'un oğlu Alptürk Engin Yurt yasaklı madde satışı ve kara para iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Engin Yurt adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara'da faaliyet gösteren bir spor merkezi üzerinden kayıt dışı satış yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Alptürk Engin Yurt hakkında halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından işlem yapıldı. Engin Yurt emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın diğer şüpheliler ve mali hareketler yönünden sürdüğü bildirildi.
2: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtı.
4: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz?

0: SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
6: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
9: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
10: Kısa süre içerisinde büyürken ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, UMKE ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı otoyol jandarma ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Yapılan incelemede de tır sürücüsü Burak Karagöz'ün yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
11: İki gün önce Mersin'in Erdem ilçesinde Seralar'a yakın bir noktada yangın çıkmıştı. Bir baraka alev almıştı. İşte alevleri ve dumanları gören ve o bölgeden geçmekte olan Erdemli Belediyesi'nin limon çiçeği ekibi hemen müdahalede bulundu. Alevlerin büyümesini önledi itfaiye gelinceye kadar. İtfaiye geldi.

0: alevleri söndürdü. İşte Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara da hemen alevlere gördükleri anda müdahalede bulunan belediye ekibini teşekkür belgesiyle ödüllendirdi.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde sera yakınındaki barakada çıkan yangına müdahale eden belediye çalışanları alevlerin büyümesini önledi. Güneyli mahallesinde kadın tarım işçilerinin çalıştığı sırada ürünlerin bulunduğu barakada yangın çıktı. Alevleri fark eden Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği ekibi araçlarını durdurarak yangına müdahale etti.
2: Hikmet abi dur, yakacaksın kendini.
1: Ekipler önce yangın tüpü ardından ilaç tankerindeki suyla alevlere müdahale etti. Yangın yakındaki seraya ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri de bölgede soğutma çalışması yaptı. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara yangına müdahale eden belediye çalışanlarını makamında kabul ederek teşekkür belgesi verdi.
3: Araçtan yangın tüpümüzü alıp müdahale ettik ama yangın çok hızlı ilerlediği için alevler yetersiz kaldı. Köylülerin oradan getirdiği ilaç tankeriyle beraber hızlı bir şekilde ön tarafına geçip hem ormanlık alana gitmesini hem de büyük seraya gitmesini engelledik, söndürdük.
4: Biz vatandaşa sosyal bir dinleyicilik konusunda vatandaşa hizmet eden bir bilimiz. Ama zor anında böyle bir şekilde yangının içine koşmanız beni duygulandırdı. Ama böyle bir yangın anında da yine vatandaşın yanında olduğunuz için de, vatandaşın yanında olduğunu gösterdiğiniz için de, Erdemli insanların yanında olduğunu gösterdiğiniz için de ayrı ayrı herinize teşekkür ederim.
5: Tebrikler ekmek.
6: Teşekkür ederim.
5: Tebrik ederim. Güneyli mahallemizde meydana gelen yangına Erdemli Belediye'mizin personelleri hızlı bir şekilde müdahale etmiştir. Ben göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı her bir mesai arkadaşımıza teşekkür ediyorum.
2: Hikmet abi dur, yakacaksın kendini. Sen mi? Bu tarafa zıplamazsın, bak bu tarafa zıplamazsın. Öne su tut, öne tut.
1: Tokat'ta kaza sonrası yola saman balyası koyarak sürücüleri uyarmaya çalışan kişiye otomobil çarptı. Konya'da yoldan çıkan otomobilin kopan parçası kazaya neden oldu.

Çin'de park halindeki aracın kapısını açan sürücüye motosikletli kurye çarptı. Brezilya'da otomobilin çarptığı kamyon yanıcı madde taşıyan tıra çarparak patlamaya neden oldu. Vietnam'da yemek sırasında tüpün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

0: İsrail terör estirmeye devam ediyor, saldırılarına devam ediyor. Hem Batı Şeria'da hem de Gazze'de. İsrail Gazze'ye bugün sabah erken saatlerde hava saldırısı düzenledi. Sahildeki bir kafeye düşen bombalar 7 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu.
1: İsrail Gazze şeridine yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu Gazze şeridinde sahil kıyısında bulunan bir kafeye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda biri çocuk, toplam 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıda yaralananlar şifa hastanesine sevk edildi.
0: İsrail Gazze'ye hava saldırıları düzenlerken İsrail askerleri, İsrail ordusu da Yahudi yerleşimcilerle birlikte Filistin'in büyük toprak parçası olan Batı Şeria'da terör estiriyor. İsrail ordusunun desteğini alan Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin evlerini yıkıyor ve Filistinlileri o bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor.
1: İsrail askerleri Batı Şeria'da bulunan El Halil'e bağlı Masafer Yaddadan'ın Al-Fakhit köyünü kuşatarak Filistinlilerin evlerini yıkmaya devam ediyor. İsrail askerleri son olarak 8 kişilik Filistinli bir ailenin 2 evi, 2 su kuyusu ve 1 koyun ağalını yıktı. İsrail ordusu son aylarda ruhsatsız inşaat yapıldığı gerekçesiyle Al-Fakhit köyünde 3. Filistinli bir ailenin evini yıktı. Evi yıkılan Filistinli Yasser Abu Sabha, İsrail ordusu 2 evi, 2 su kuyusunu, 1 koyun ağalı ve hayvan yemi depolamak için kullanılan bir barakayı yıktı. Ordunun evimizi yıkmasının asıl amacı Filistinlileri kendi topraklarından uzaklaştırmak, ancak onların yaşayacak başka bir yerleri yok, dedi. Abu Sabha, uluslararası topluma yaşananlara müdahale etmesi ve Masafer Yatta'daki Filistinlilere yönelik işgal saldırılarını durdurması çağrısında bulundu.

0: Güney Amerika ülkesi Şili'de şiddetli yağmurlar bazı bölgelerde feci büyük sellere neden oldu.
1: Şili'nin Tocopilla kentini vuran sel park halindeki araçları sürükledi.

Şili'nin Antofagasta bölgesinde şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Tocopilla kentinde evler, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi. Şili Devlet Başkanı José Antonio Kast, Tocopilla'da acil durum ilan etti. Kast, büyük hasar meydana gelen şehir için tüm kaynakların seferber edilmesi talimatı verdi.

0: Efendim bir süredir plastik, mikroplastik kirliliği var. Mikroplastik kirliliğine tabii bir de diğer kirlilik oluşturan malzemeler katılınca ve bu malzemeler özellikle Adana'da Seyhan ve Ceyhan nehrinden denize akınca, bununla birlikte son dönemde yağan yağmurlar, topraklardaki o metal, tahta, plastik atıklarını da denize ulaştırınca, denizlerimizde Hatay'dan Muğla'ya kadar olan güzel koylarda, sahillerde kirlilik had safhaya ulaştı. Ve bu Türkiye gündemine, hatta dünya gündemine de geldi. Bazı tur operatörleri özellikle Antalya'ya artık bu sezon yapmış oldukları bazı turları iptal etmekle birlikte denizlerde, güzel koylarda, hatta mavi bayraklı sahillerde bile kirliliğin giderilmemesi durumunda artık tur düzenlemeyeceklerini dile getirdiler. Antalya turizmine ciddi bir sekte vurmaya başladı bu. Ama bununla birlikte tabii Mersin'de ciddi düzeyde bu mikroplastik sahillerdeki kirlilikten etkilenmeye başladı. İşte Mersin Üniversitesi'nden Profesör Doktor Deniz Ayaz bu kirliliğin büyük bir bölümünün kara kaynaklı olduğunu söyledi.
1: Mersin'in bazı kıyı kesimlerinde çöp, odun parçaları ve plastik atıkların oluşturduğu kirlilik dikkat çekti. Kıyılardaki atıkların özellikle aşırı yağışlarla birlikte dere ve nehirler üzerinden denize taşındığı belirtildi. Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Deniz Ayaz, kirliliğin önemli nedenlerinden birinin karasal kaynaklı atıklar olduğunu söyledi.
2: Sosyal medyada da yani son yıllarda çok fazla miktarda görüntü paylaşılıyor. Kıyısal alanlardaki kirlilik değil. Bu kirliliğin asıl aslında ana nedenlerinden bir tanesi karasal kirlilik. Nehirlerle taşınan kirleticiler sahillerde ciddi oranda kirlilik yaratıyor. Sonuç itibariyle yerli ya da yabancı turistler sahilleri kullanım amacıyla geldiklerinde temiz bir denizle karşılaşmak isterler. Turizmi etkileme potansiyeli var. Yani karada yoğun miktarda kirleticiler de bulunuyor denizlerdeki gibi. Aşırı yağışlar tabii ki yıkanma sağladı ve karada biriken çöplerin de denize taşınmasını sağladı. Kirletici yükünün yani denizde kirletici yükü günden güne artıyor ve aslında daha görünür hale geldiği zaman da bizim için problem oluyor. Aslında denizde kirletici yani başta plastikler olmak üzere yıllardır aslında kronikleşmiş bir problem. Ama bugün görünür olunca tabii ki vatandaşlarımızın, insanların tepkilerine neden oluyor. Bu da aslında denizlerin durumunu gösteren bir gösterge olarak değerlendirilebilir.
0: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde yol çalışmaları devam ediyor. Son olarak Aydıncık ilçesinde bozulan yollar asfaltla kaplandı.
1: Aydıncık'ta ulaşımı kolaylaştıracak yol çalışması tamamlandı. Atatürk Mahallesi Batur Caddesi'nde yaklaşık 1,5 kilometrelik sathi asfalt çalışması yapıldı. TOKİ inşaatları nedeniyle ağır tonajlı araçların yoğun kullanıldığı yol altyapı çalışmalarının ardından yenilendi. Çalışmayla birlikte yol daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Batur Caddesi TOKİ konutlarının yanı sıra tarımsal üretim açısından da önemli bir güzergah.
3: 2026 yılı yatırım programımızda, Satelsot programımızda Batur Caddemiz de vardı. Birkaç yıldır yapımı devam eden TOKİ inşaatımızdan dolayı yaklaşık bir 300 hanelik buraya tekrar bir yerleşim oldu. Tabii ki burada altyapı çalışmaları da oldu dolayısıyla. Bunun üzerine biz de 2026 yatırım programını aldık. Satelsot çalışmamızı tamamladık. İlçemiz aynı zamanda tarımla uğraşan bir ilçe. Tarım yollarıyla ve yollarımızın tamamının altından sulama suyu boruları geçmektedir. Buradaki kanalımızla, yani caddemizin kenarındaki kanalımızla tabii ki vatandaşlarımızın gün içinde sürekli uğradığı, sürekli çalışma yaptığı bir yol. Buradaki üreticiler buradan seralarına, işte tarım yaptıkları örtü altı seralarına suların tamamını bu kanaldan destek sağlamaktadırlar. Bu caddemiz Atatürk Mahallemize tabii ki çok önemli. Hem çiftçilerimiz bakımından hem de mahallemize yeni yerleşen işte TOKİ'deki vatandaşlarımız açısından bu yol iki açıdan da bizim için önemliydi. 2026 yılı program kapsamında yaklaşık bir 40 kilometrelik asfaltımız var Aydıncık içerisinde. Meski ekiplerimizle birlikte, altyapı kurumlarımızla birlikte çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Yaklaşık 40 kilometrelik asfaltımızın bu yıl tamamını yetiştireceğiz. Programımızı %100 tamamlayıp Aydıncık halkımızın hizmetine sunacağız.
1: Çalışmaların yaz dönemi içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
4: İlçemizde TOKİ konutlarının yapılmasıyla beraber artan nüfusa bağlı bu yolun yapımına gereksinim duyulmuştu. TOKİ'nin yapımında iş makineleri ve kamyonların gelmesiyle bu asfalt tamamen deforme oldu. Şimdi çok güzel oldu. Ellerine sağlık arkadaşlarımın. Bize bu konuda yardımcı olan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ve emeği geçen bütün emekçi arkadaşlarıma teşekkür ederim.
5: Bu yollarımız önceden berbattı. Toz toprağı içinde yani araçlar mahvoluyordu. Gelip geçerken toz dumanına gelip geçemiyorduk. Şu anda çok mükemmel bir asfaltla kaplandı. Rahatla evimize ulaşıyoruz. Çorumuz çocuğumuz bisikletine rahat rahat biniyor. Başkanımız ilçemiz için güzel hizmetler yapmaya devam ediyor ve TOKİ yeni yapıldı. Yoğun bir nüfus artımı oldu burada. Bu nüfusa güzel hizmetler yapılıyor. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Belediye Başkanımıza.
1: Mahalle sakinleri ise yenilenen yolla birlikte toz ve çamur sorunundan kurtulduklarını belirterek çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
6: Toz, her taraf toz oluyor. Vahap Başkanım, ben o kadar seviyorum yani. Hizmetlerine o kadar memnunum bak.
7: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Mutlu bir akşam diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
8: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi.
9: Reklam kazandırır.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke

0: Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganıyla yürüttüğü %50 ibeli 300 litre kapasiteli süt soğutma tankı desteği projesini sürdürüyor. Sütü hijyenik koşullarda muhafaza edilmesine katkı sağlayan destek sayesinde üreticinin maliyet yükü hafiflerken üretimin sürdürülebilirliğine de önemli katkı sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi gençlerin kariyer yolculuğunda yanlarında olmaya devam ediyor. Üniversite ve lise öğrencilerine yönelik etkinlikler gerçekleştiren Kariyer Merkezi, gençlerin iş dünyasına hazırlanmalarına katkı sağlıyor. Kariyer Merkezi, üniversitelerle işbirliğine büyük önem verirken, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun projeler tasarlayarak onların geleceğe daha donanımlı adım atmalarını hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri istihdama katkı sunmaya devam ediyor. Merkezlerde verilen giyim üretim teknolojileri, hasta ve yaşlı bakım, saç kesim, makine bakım onarım,

mobilya imalat ve montaj, çanta yapımı, makyaj, bilgisayar bakım ve işletmenliği gibi değişik alanlarda verilen ücretsiz kurslar her ay yenilenerek sürüyor. Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı projeleri nedeniyle yüzey bütünlüğü bozulan yollarda kapsamlı çalışma yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumların çalışmalarını bitirdiği noktalardan zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla ana arterler ve ara sokaklarda ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti, kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken, uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Mezitli'de hizmet veren Babil Su Sporları Merkezi'nin kano, kürek, yelken ve SUP gibi branşlarla Mersinlere su sporları yapma imkanı sunuyor. Büyükşehir'in ücretsiz eğitimlerinden yararlanan vatandaşlar sunulan deniz sporları sayesinde hem fiziksel aktivite yapıyor hem de günlük yaşamın stresinden uzaklaşıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Reklam tanıtım.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
3: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi Yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
4: Busem.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Sezonun en net indirimleri Elden Taksi.

0: imkanıyla D-Max'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla D-Max mağazalarında sizi bekliyor. D-Max Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. D-Max Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
3: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Haberler.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Özgür Özel ve arkadaşlarının kurduğu yeni partiye başarı dilediklerini ancak terörsüz Türkiye sürecine dair meclisteki oylamada parti içi ayrışmadan dolayı henüz kurumsallaşamadıklarını söyledi. Bahçeli, Türkiye'nin milli meselelerde ortak iradeye ihtiyacı olduğunu vurguladı. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, partinin üye sayısının 300 binin üzerine çıktığını belirterek siyasal yaşamımızda bu ilk ve rekor dedi. Emre, partilerine geçen belediye sayısının ise 236 olduğunu ve bu sayının 300'ün üzerine çıkacağını söyledi. Adana'da Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a yönelik polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Furkan Vakfı'na yönelik operasyona ilişkin 32 kişi hakkında işlem başlatıldığını, 5 şirkete kayyum atandığını, 349 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle gerçekleştirilen fethi kabir işlemi tamamlandı. Denizolgun'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Denizolgun, Alihan Kuriş suç örgütünün lideri Alihan Kuriş'in dayısı olması nedeniyle soruşturmada kritik bir isim olarak öne çıkıyor. Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gaziantep'te bıçaklı saldırıda yaralanan Meriç'in gün içinde saha ziyaretleri gerçekleştirdiği, saldırıdan saatler önce ise koruma polisine özel işleri olduğunu söyleyerek izin verdiği belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı ikinci çeyrek hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki çeyreğe kıyasla 0,3 puan düşerek %7,9 seviyesine geriledi. Tel Aviv ile Ankara arasında Suriye gerilimi tırmanıyor. İsrail, Türk askerlerinin Halep yakınlarında bir hava üssüne konuşlanmasının güvenlik statükosunu ihlal edeceğini vurgularken, Türkiye, İsrail'in iddialarını Suriye'ye yönelik saldırıları meşrulaştırma girişimi olarak nitelendirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganıyla yürüttüğü projesini sürdürüyor. Geçen yıl 100 yetiştiricinin yararlandığı destek kapsamında bu yıl 100 üreticiye 300 litre kapasiteli süt soğutma tankı dağıtılması planlanıyor. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, ilçenin kırsal yerleşim yerlerinden biri olan Civan Yaylağı Mahallesi'ni ziyaret etti. Beşikçi, mahalle muhtarlarının yanı sıra bölgede faaliyet gösteren esnaf, üretici ve besicilerle buluşurken vatandaşların dile getirdiği talep ve şikayetleri dinledi. Mersin'in Silifke ilçesinde trafik ışıklarında zincirleme kaza meydana geldi. Biri polis, iki kişinin yaralandığı kazada polis ekip aracı takla attı. Üç araçta da hasar oluştu. Mersin'de bir otoçilingirin gece iş yerini kapatırken dışarıda unuttuğu yaklaşık 100 bin lira değerindeki takım çantası sabaha karşı bir kişi tarafından götürüldü. Olayın ardından aynı kişi çantayı bir gün sonra aldığı yere eksiksiz şekilde geri bıraktı. Anamur Belediyespor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil beyazlı ekip Kerem Uysal, Yasin Çetin

0: Metin Deniz Demirci, Abdullah Kadiroğulları, Sinan Sarıgan, Umut Yılmaz, Ahmet Atakan Sarı ve Murat Uslu'yla anlaşma sağladı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: bize. Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtım. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51

0: 326 90 12 624 34 34.
1: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: SML Restorant ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restorant ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: reklam kazandırır.
1: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 0.

0: 0535 34 33.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652. 0532 787 1652.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

İçimdeki gerçek aşka kimse de yok inan böylesi. Bu bizdeki bir bambaşka.

0: Reklam tanıtır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka

yer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübesi ve

0: Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Beynir Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beynir gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beynir gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı.

0: Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

bize. Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır. Busa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Radyonun sosyal medya hesaplarını

Üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Güzel yürek, sen hiç sevmedin ki bu alemde. Gönlüme taht kurmuştun, yıktın, gittin bir kalemle. Biliyorum, gökteki yıldızlar kadar uzaksın. Sen aslında bana tuzaksın. Umutsuz aşk derler bunun adına. Tohumunu ekemezsin. Yapıştı mı bir kere yakana, ezip de geçemezsin. Dedim ya, sevmek yürek ister, yürek. Sende ne yürek var?

finissant n'est que